yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidem, yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar.

zaman yanımda sevgi hisleriyle dolsun kalbimiz desert değmesi köze gelmesi bir ömür yaşasın bizi.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ucuzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içir.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx, git!
4: Heyvan sən sənin atandır. Elimizdən mənim keçməli vurma olmaz.
5: Ne görüm, kızı mənə verirsən, ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıca bir balaca tedarik göresen.
5: Ne? He? Ben diyerem bir kızı gözümden isterim nedirse.
2: Eyle. Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, nahal yeri hena da söhbet var. Hiç henanın yeri.
2: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ istəri bulursun.
2: Onda 5-6 yüzə keç, onu sənə peşkeş edeyim.
5: Həyətən daşma olsun, nəsizəm, istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermək istəmiş. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına kadar okumuşam, ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlıyor? Ama hammal, hammal, adam, ay!
7: Ay hocam, ahım elmiş kendiler amcam, fiyat tahta vereceğim.
2: Ama ne iniyetsin, uçsuzluğun yüzü karı olsun.
8: Ağrı düştüm canımda.

0: Sən Allah'a çek benden. Benim evimi dediğim beş yıl hele bir benim mahkemeye diyorsun.
1: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap verirsen. Ustaz, sizinle oturdu.
0: Ne?
1: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşavi, ahaha mı yaptın verirsen? Benim de bir atmasını ver.
0: Dolkum derim daha. Adem! Adem! Adem! Bak işte ben. Ancak ben bilirim. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Afedek, bizim hamama hoş geldin. Kafa getirin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdir, yükselmeli yerdir. Bu cidat orada serinlenmek olar.
4: Halamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Halamda!
1: Adam harada paç olabilir.
4: Halamda!
1: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Ağzı ne? Yüzünden kafları kısırmış, açarın da yüzünden alır. Pencereler de taktiğinin daldan möhkem mıknattıracak. Bu evi bir. Çok doyan bu yan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı gelin kaçtı?
0: Vay! Vay! Vay! Aşkı! Siz bu geldi geçende, bir bakmadız görek ya! Bu arvattı, yok da kişidir!
2: Meşedi, bir kız bana ver, bu saat dedim lan bu bebe fırınözünü bırakacaksın!
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! 20 manat ver bu saat dedim, Oriente!
3: Geçti var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron da!
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen onun bir atmasın!
0: Hadi red durdur da bir atmasın, bir atmasın! Hadi yan!
4: Gidin Gazi'ye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bir başka mesele! Neynek? Bu olmadı, bu olmadı!

0: Öcü çıksın.
1: Bak falan.
0: Bak.
1: Ne diyor abi bu?
0: Bir bu abi şunu öbede değil.
1: Bak.
0: Yine aşk aşığı.
1: Sen git kızlarla oyna.
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sen de öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çekeyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazdı. Steven Son. Bilirsen ne diyor? Cezireler adası.
1: Tüpürüm sana cezireler.
0: Ne diyeceğiz bu? Piratlardan yazır.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım.

0: Kurt çıkamıyor.
1: Ses olay şart. Ne oldu vay vay, getirdin sen. Bir buralara bak, belki tapalım. Ada, kart çıkar her tapandan sonra gel bakar arşan.
2: İtirmişem. Hamısını itirmişem. Pullar da, kart çıkalar da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöpe kart çıkamı itirmişem. Şu da ağır ya. Anamızın vay.

0: İsteyimiz yaz oldu.
1: Tut, bugün sabah senin özüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışalım.
2: Ben şimdi yine kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat, ne işinizsin?
3: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
5: Ekşi bu istedir adamın keyfini soracaklar.
3: Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balay?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soy vay kişi.
5: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesil?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyum.
5: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malını satmadın beni. Sana var, gelgedeyi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi elimize. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan. Trafiye
8: Angeles kendi kavuşu!
9: Alırsan!
10: Şirreşirem.
9: Çiftçileşir. O boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldü.
11: Niye sen biraz kömekçin ama?
12: Kömekçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
12: İstirahate gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşler ha.
12: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Teze kömekçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Başlayalım.
2: Başlayalım.
12: Ha, ver vedranı görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
10: İşiyor, güzüyor. Bilinen derdi. Sen şerefi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
12: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kümüşçü.
12: Kömekçisi, sen ha!
13: Ne
4: olur, ne olur!
13: Nene! Baba!
4: Ay nene! Ne var? Neşe
14: manattı? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. Bir.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
14: Bir martebel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefedir. Baden Baden'in mavi geceleri.
0: Göz koyun aldı bizi.
2: Vargin! Vargin!
0: Kapatın! Şehri yarı bölmüştü
2: kendisi. Orada tapmış, yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisturuta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşı hay nene.
1: Kere başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahtar vaklar evde tapılmışsın ha.
3: Gülü ahar.
5: O sıklet şekli yadımdadır.